0: Ama interesant diyor. Leopold sen imi yana si pasu ni me pas Leopold pasu ni me ni fiyal. Sti Leopold mi yana ni mi pasu sin sun
1: İçin etre Pik Pes, Urban FM. Mere Gormodaren.